0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Biraz daha gülmek için Emre Mutlu yine burada. Haydi artık ayıldık mı? Hazır mıyız bu sohbete? Emre Mutlu Show başlıyor. Kemerleri bağladık mı?
2: Türk radyolarının en değişik show programı Emre Mutlu Show başlıyor.
3: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
4: Bak hele, bak hele.
3: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani?

0: işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarıp kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
1: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u da sarı gerektiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, herkese kocaman kocaman günaydınlar. Efendim İstanbul FM'desiniz. Emrimin dışarı başladı. Yine bir sabah sizlerle beraber. Kaldı kalbim yine uyanmak nasip oldu. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Ne kadar çok mesaj gelmiş yine. Bu arada bir şey itiraf edeceğim. Sayenizde dün... Gerçi benim sayemde de olabilir. Benim halt yemem yani. Sabaha kadar rüyamda el gördüm. Eller, bütün eller beni el yani... O kadar çok el geldi ki zaman rüyama girdi gece. El, her yer el, her yer el, el, el, el, el. Ne el falıymış arkadaş bu ya. Günaydınlar, günaydın toprağım mı? Günaydın, günaydın, yoldayız, sen hala uyu demiş, ben mi uyudum? Acaba sorsana kaç dakika uyuyabildim bütün gece? Nasıl dağıtırım bu kafayı? Sayende enerjiyle geçirdiğim haftanın son günlerinden günaydın demiş. Aradım bir safi gel. Efendim günaydınlar, hayırlı cumalar. Olur, sensiz... Dünya güzeli canım abim günaydın demiş. Arıyorsun. Ya dünya güzeli canım kardeşim, sen ne tatlı bir çocuksun ya. İyi ki varsın, teşekkür ederim, günaydınlar. Nasıl dağıtırım bu kafayı ben? Kadehimi doldur, doldur, doldur. Abi demiş forma ve top ver, ölür müsün demiş. Ya ölmem de formayla topu öyle her verdiğine nasıl verek? Bizi yüz binler dinliyor. Yüz binlerce topu nereden bulayım ben? Federasyonda yok o kadar top. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar demiş. Gönlümün efendisi hoş geldin. Estağfurullah abim benim.
1: Mutlu şovda kısa.
0: Günaydınlar, hemen geliyorum. Reklam.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

buradayız, toplandık demiş. Evet, bu kalabalık, o kalabalık. Her radyo programı yapan meslektaşımın hayal ettiği kalabalık. Allah bana nasip etti. Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Günaydın ballı lokmam, tatlı ponçiyim, Maltepe'den selamlar demiş. Ya Fırat kardeşim, bak sevgili kardeşim. Bak bu ballı lokmam, tatlı ponçiyim, işte bal böceğim, işte ne bileyim ağzını yüzünü kemirdiğim, yüzünü vakumladığım. Bunları yazabileceğim bir karşı cins var bu hayatta, anladın mı? Allah yaratmış. Şu an durumu bilmiyorum ama yoksa bile Rabbim sana da nasip etsin de beni bir sal bak.

Günaydın Emre 3 demiş. Sen önce dün bana, dün saat 9.18'de yolladığın bir emojiye bir bak, ondan sonra. Tamam mı? Bak, ondan sonra. Günaydınlar demiş, kalp kalp kalp kalp kalp. Ben de söyleyebilir miyim Fırat Bey'in söylediklerini? Tabii ki sen söyleyebilirsin. Sen, bak sen söyle, senlik sıkıntı yok. Fırat söyleyince hoş olmuyor. Emre abi günaydınlar. Meksika şov yaptı demiş. Evet, Dünya Kupası özel programımız aslında an itibariyle başladı. Çünkü Dünya Kupası'nı da bir yandan takip edeceğiz. Meksika Güney Afrika'yı 2-0'la geçti. 3 tane kırmızı kart vardı maçta. Güney Afrika maalesef. Niye maalesefse yani sanki. Sanki Güney Afrika gibi niye böyle maalesef dedim onu bilmiyorum. Güney Afrika 9 kişi kaldı, Meksika'da 10 kişi kaldı. 3 tane kırmızı kart çıkarak dünya tarihinde ilk defa açılış maçında 3 kırmızı kartın çıktığı bir maç gerçekleşti. Henüz 9. dakikada gol bulan Meksika 65. ya da 66. dakikada bir gol daha bularak 2-0'la Güney Afrika'yı geçti. Çünkü Meksika ev sahibi olduğundan mütevellit. Tribünler doluydu, desteği çok arkasında hissettiği bir maçtı. Dolayısıyla Meksika'nın aldığı galibiyet anasının ak sütü gibi helal bir galibiyet. Kendi seyircisi önünde gerçekten çok klas bir futbol oynayarak, çok baskın bir futbol oynayarak 2-0 kazanarak 3 puanı hanelerine yazdırdılar Dünya Kupası'nın henüz açılış maçında. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Efendim direkt 3 puanla başlayarak çok büyük bir avantaj sağlamış oldular. Yani aslına bakarsanız tabii kendi evlerinde böyle bir galibiyet sağlamaları olağan. Aslında Meksika zaten bir adım öndeydi. Çok büyük favori değildi maçta ama yine de elinden geleni yaptılar ve çok baskın bir futbolla 3 puanı hanelerine yazdırdılar. Daha Dünya Kupası'nın ilk açılış maçında bu kadar kırmızı kartın olması tarihe geçti. Dünyada ilk defa ilk bir açılış maçında bu kadar kırmızı kart olması enteresan oldu hakikaten de. Yani yeni kurallar var şimdi. Aşırı sıcak arkadaşlar, 40 derecede falan oynayacak futbolcular bu maçları. Bizim çocuklar da, bizim çocuklarımız da, bizim kardeşlerimiz de, bizim aslanlarımız da 40 derece sıcaklıkların olduğu, 40, 42, 43 derecelerin olduğu bir havada futbol oynayacaklar. Müsabakaları kolay değil. FIFA'nın da bazı kuralları var. Her yarının 20'şer dakikalık periyotlarla su molaları verilecek. Yani kolay değil, gerçekten kolay değil. Hatta şöyle bir sistem de, bilmiyorum kesinleşti mi bu, dün konuşuluyordu. Soyunma odasında bekleme ihtimali var yedek futbolcuların. Yani oynayanların hayatı kaymışken onların soyunma odasında olması biraz. İngiltere'nin geliştirdiği bir sistem var. Daha önce Manchester United ve Tottenham takımlarında kullanılmış bu taktik. Soğuk kolye, yani buzdan kolye. Göğüslerinden aşağı sürekli soğuk su akıtan bir kolye böyle maç boyunca ya da işte yedek kulübesinde oturdukları süre boyunca. Tam tekniğini bilmiyorum şimdi, yani bu konuda atıp tutmayayım. Futbolcuların serinlemesi adına böyle bir taktik geliştirmişler zamanında. Bunu Dünya Kupası'nda da uygulamayı düşünüyorlarmış. Bakalım nasıl olacak. Tutarsa olabilir. İşe yarar mı? Yarar. Lakin yedek, ya şunu anlamıyorum bak şimdi, bana ondan sonra söyleyince söyledi diyorlar. Ya niye bu havada yapıyorsun Dünya Kupası'nı ya? Vakit yok, sezon var. Ya kardeşim sezon var, Dünya Kupası'nı sürüp sürebileceğiz zaten 15 gün 20 gün, hadi bir ay sürsün. Al bunu kış aylarına. Kışa dalma, bahara al. Ne güzel, arada böyle bir değişiklik olsun. İşte liglere bir, kısa bir ara verilsin. Ondan sonra lig biraz belki uzar ama lig en azından yerel lig. Hani cehennem sıcağında top oynayacak çocuklar. Allah bizimkilere zeval vermesin, ayaklarına taş değmesin. Almadan gelmesinler. Bakalım nasıl olacak. Çok meraktayım. Bir şey kalmadı şurada.

temsil edecek millilerimize çok çok çok büyük başarılar diliyoruz. Efendim grupta kimler var? Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Paraguay ve Türkiye. Emre Mutlu Dünya Kupası özel derken bundan bahsediyorduk. Birazcık da ufak ufak bilgilendirmeler yapacağım sizlere eğer. Bu arada yapay zekayla bir şeyler yapan varsa yapsınlar. Bak en çok buna yapın. Yani beni simit yerken falan değil. Dünya Kupası ile ilgili bir şey yapıyorsanız. Vallahi yapın ne olur. Aldım kabul ettim. Efendim bizim grubumuza ilk maç yarın. Türkiye saatiyle 04.00'da Amerika ve Paraguay arasında Los Angeles'ta oynanacak. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. İnşallah berabere kalırlar. Sonra bir sonraki gün, yani pazar günü Avustralya-Türkiye maçımız var. Sabah 7'de başlayacak. Pazar sabahı Avustralya'nın içinden geçeceğiz. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani her iki yılın falan olduğu Avustralya yok artık bizim çocuklar. Şamar manyağı yapar Avustralya'yı. İnşallah büyük de konuşmayalım ama yani Rabbimden diliyorum ki galibiyetle başlarız. Ay yıldızım at gönlünü coştur yine. Arkasından ayın 20'sinde Seattle'da, Amerika'nın ortalarında, daha doğrusu birazcık güneyinde, Seattle Stadyumunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya maçı olacak. Gece saat 01'e tekamül ediyor bizdeki saat.

bile. Sonra San Francisco'da 42-43 derecelerin görüleceği bir sıcaklıkta Türkiye-Paraguay maçı var. Sabah 06.00'a tekabül edecek bu Türkiye saatiyle bu maçta. İnşallah orada da umarız galip geliriz. Sonrasında 26 Haziran'da San Francisco stadyumunda, aynı stadyumda bir maç daha var. O da Paraguay-Avustralya. Gruba etkileyecek maçlardan birisi. Dileriz ki ayakları dolaşsın, berabere kalsınlar. Ve son olarak Sarı Kafa Trump'ın başkanlığını yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ile biz oynayacağız. Los Angeles Stadyumunda 26 Haziran 05.00'da en beklediğim maçta bu. Amerika'yı şöyle bir tekme tokat turşusu yapar. İnşallah bizimkiler. Tabii ki futbol kuralları içerisinde bu, amiyane tabirle söylüyorum ben. Umarız bizim çocuklar gruptan çok rahat bir şekilde çıkacaklardır diye tahmin ediyorum ben. Şimdi ben geçen sabah biliyorsunuz Aziz Başkan'ı aramıştım. Açmamıştı iki sabah önce. Fırça yedim Aziz Başkan'dan. Ama dur, bunu şu şarkı bitsin ondan sonra vereyim.

0: Sonra sağ olsun bir ses mesajı attı. Bunu bir vereyim bakayım program sonuna kadar. Birkaç kere daha veririm herhalde. Bakalım ne demiş bana. WhatsApp'tan gönderdiği mesajı dinliyoruz.
1: Emreciğim bak, sabah uyuyorum, tamam mı? Sabah uyuyorum, beni arıyorsun, mesajı atıyorsun. Koskoca başkan, yoruldum biraz, dinleniyorum, tamam mı? Hadi bak, cuma günü şey yaparız. Cuma günü 11'de konuşuruz, tamam mı? Hadi bak. Bak sesim bile daha oturmadı. Hadi bak.
0: Bir kere daha vereyim mi?
2: Gidiyorsun erkenden, beni yine sorsunlar o zalime, adımı da yazsınlar.
1: Emreciğim bak, sabah uyuyorum, tamam mı? Sabah uyuyorum, beni arıyorsun, mesajı atıyorsun. Koskoca başkan, yoruldum biraz, dinleniyorum, tamam mı? Hadi bak, cuma günü şey yaparız. Cuma günü 11'de konuşuyoruz, tamam mı? Hadi bak. Bak sesim bile daha oturmadı. Hadi bak.
0: Evet, yani seçim sürecinde Aziz Başkan Fenerbahçe'nin başkanlığına seçildi.
3: Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Hemen geliyorum.
4: Reklam.
5: ETS yaz fırsatları başladı.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tantini...
5: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklamlar.

Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: yanında hayallerimiz.
1: İnşallah.
2: İstanbul FM'de Emre Mutlu'yla Dünya Kupası özel.
3: Sorunu duydum, Allah kahretmesin demiş. Tamam bir daha vereceğim, tamam bir daha vereceğim. Allah, aynı ses kaydını bak şimdi bak. Ben Aziz Başkan aradığımda Aziz Başkan telefonunu açmadı. Ben de size karşı mahcup oldum ama ondan sonra bana attığı bir ses mesajı var. Tekrar bunu vermem lazım size. Verdim ama son anda yeni radyoların açanlar, yeni katılanlar olmuş. Daha sabah yoklamasını bile almadım. Attığı ses mesajı bu. Bağlayacağım kendisini arkadaşlar. Hem kendisini, hem Fatih hocamızı, hem Erman hocayı, Erman Toroğlu'nu, hem Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu bağlayacağız. Ne demiş bir kere daha dinleyelim. Ondan sonra tamam, artık bu ses kaydının anlamı yok. Çünkü kendisiyle direkt konuşacağız artık.
4: Emreciğim bak, sabah uyuyorum, tamam mı? Sabah uyuyorum, beni ağıyorsun, mesajı atıyorsun. Koskoca başkan, yoruldum ya, yoruldum biraz. Dinleniyorum, tamam mı? Hadi bak, cuma günü şey yaparız. Cuma günü 11'de konuşuruz, tamam mı? Hadi bak. Bak sesim bile daha oturmadı. Hadi bak.
3: Yani en azından neden telefonu açamadığını izah etmiş bana. Sağ olsun kıymetli başkan. Aziz Başkan'a selamlar, hürmetler buradan. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp attım. Senin zaten telefonda kayıtlı bir hattır diye düşünüyorum. Kayıtlı olmayanlar da lütfen kaydetsinler. 0544-886-1886. Aldın bunu, kaydettin mi? Heh, o zaman sorum şu. Neredesin? Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar 3'e basarak bir yollayabilirse... Ben de ne kadar kalabalık olduğumuzu bir göreyim şöyle bir sabah sabah. Aziz Başkan'la konuşacağız, Erman Hoca'yla konuşacağız, Fatih Terim'le konuşacağız, İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla konuşacağız, Sergen Yalçın'la konuşacağız. Daha kimle konuşayım ben? Kimi sağdan Arda Güler'i mi bağlayayım, daha ne yapayım ben? Lütfen arkadaşlar, emeğe saygı, respect. 0544-886-1886. Neredeysen her neredeysen bir konum at bana. Kendi konumunu atmana gerek yok. Rakama basarak ben anlayabiliyorum. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e basıp göndereceksin. Tek ricam bu. Teşekkürler, teşekkürler. Yılmaz Hoca'yı da... Yılmaz Vural'ı da bağlayalım. Tamam, Yılmaz Hoca'yı da... Neden olmasın? Çok severiz. Kendisiyle de belki görüşme imkanımız olursa... Okullar kapalı mı? Bugün mü? Bugün daha cuma, niye dünden mi kapandı? HGS mi var? Benim arabada da var. LGS, liseye giriş sınavı. Ha. Bir tek onu biliyorum valla. Hadi bakalım, kimler buradaysa bir göstersinler. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp bir yollasınlar. Ben de göreyim nerede olduklarını, kaç kişi olduğumuzu, kalabalığı bir şöyle bir

herkesin bir favorisi var. Dünya Kupası'nı kim kazanır diye sorduğumuzda futbolla alakalı olan dostlarımızın illaki kafalarında bir takım beliriyor mutlaka ki. Ama mesela bugün saat 22'de Türkiye saatiyle saat 22.00'da Kanada Bosna Hersek maçı var. Benim oradaki favorim demeyeyim de tuttuğum takım tabii ki Bosna Hersek olacak. Türkiye'den de bildiğiniz Edin Dzeko, Bosna Hersek'in gol silahı. Elinden geleni yapacaktır. Kanada tabii ki açık ara favori ama ben Bosna Hersek'i tuttuğumdan dolayı isteyen istediğine tutar canım. Sonra sabaha karşı saat 4'te az önce söylediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçı var. Berabere kalmalarını ümit ediyorum. Hiçbirinin 3 puan almasını istemeyiz tabii ki. Sonra yarın saat 10 gibi Katar İsviçre maçı var. Katar İsviçre maçında da İsviçre açık ara favori, açık ara yani. Hani Katar'ın hiçbir şansı yok karşısında zannetmiyorum. Belli olur mu olmaz. Ama bence Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu D grubunu ilk sırada bitirir diye düşünüyorum ben. Belçika'nın da G grubunda lider olacağını düşünüyorum. Portekiz'in de K grubunda lider olacağını, Brezilya'nın da çok zor rakipleri olmadığından dolayı da kendi grubunda 3 maçta 9 puanı alır diye düşünüyorum. En başarılı Güney Amerika takımı da bence Arjantin olacaktır. Baktık bunları, araştırdık hocam. Emre Mutlu Show Dünya Kupası özel adı üstünde. Ama bizi ilgilendiren millilerimiz, bizim çocuklar. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Rotterdam'dan selamlar, herkese hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederiz. Abi sabah Bayrampaşa'dan Şişli'ye gittim. Abimi aldım, Sabiha Gökçen'e bıraktım. Şimdi Ümraniye'ye işe dönüyorum demiş. Nasıl bir trafik yoksa artık. Trafik durumu şu anda %39. Az önce gördüğümde, baktığımda öyleydi. Şimdi bir daha şöyle bir güncelleyelim bakalım. %40. Evet, yani demek ki okulların kapanmasından mütevellit acayip bir rahatlama var trafikte. Hep de böyle suçu okullara atıyoruz ya. Okullar yüzünden. Okullar bir kapansa trafik rahatlayacak. Sanki bir tek çocukların ulaşımı problem. Yani İstanbul'da başka problem yokmuş gibi. Abi günaydın, yine formundasın radyo camiasına. İsmin altın harflerle yazdırmaya devam ediyorsun demiş. Estağfurullah kardeşim benim, estağfurullah. Bosna Hersek Kanada'nın içinden geçer, bunu da yazın bir kenara demiş Ali Danacı. İnşallah Ali. İnşallah kardeşim, inşallah ağzın bal yesin. Çok isterim yani Bosna Hersek'in Kanada'yı yenmesini. Taraf mıyım? Tarafım. Bertaraf olur muyum? Kanada kim ki beni bertaraf etsin? Ama ben Bosna Hersek'i tutuyorum tabii ki, anamın memleketi. İnşallah galip gelirler. Size milli takım forması hediye edeceğim. Dünya Kupası orijinal topunu hediye edeceğim. Orijinal, millilerimizin yani bayağı sahaya düşen o top var ya, koşturdukları, onun direkt birebirine hediye edeceğim aynısını.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.

formayı da futbol topunu da vermeye. Yayını takip edersen senin olma ihtimali var. Orijinal Türkiye milli takım forması ve orijinal sahada oynanan markasını vermek istemiyorum. Çünkü parasıyla aldık, sponsor değil. Futbol topunu, 2026 Dünya Kupası logolu orijinal futbol topunu sizlere yollayacağız. Programı takip ederseniz adil ve eşit bir şekilde, biliyorsunuz ki bu konularda çok hassasımdır. Çünkü bir kere arkadaşıma çıkmıştı pırlanta. Bir markadan pırlanta veriyordum. Arkadaşım yani gerçekten arkadaşım ve hakkıyla kazanmıştı, ona vermedim. Arkadaşım olduğu için vermedim. Milli piyangoda öyle kurallar vardır. Herhangi bir kan bağı olan herhangi bir akrabasına hiçbir şey çıkamaz hiçbir yerden. Eskiden tabii, şimdi nasıl bilmiyorum. Artık özel bir şirket biliyorsunuz. Eskiden Milli Piyango devlet idaresindeydi. Şu anda özel bir şirketin idaresinde. Sen bilirsin, ben karışmam.

Allah'tan arkadaşın değilim demiş. Allah'tan. Ben de hakkımla kazandım ama söke söke aldım demiş. Ne diyorsun sen ya? Neyi hakkımla kazandın anlamadım. He, önceki çekilişlerden bir şey. Önceki verdiğimiz hediyelerden birisinden bahsediyor herhalde. Daha çünkü formayı da topu da vermedim.

abi günaydın, Haluk Levent taksi çaldın mı demiş. Taksi mi? Şu anda benimle olan arkadaşlığı inkar eden dinleyenlerim var benim tanıdığım. Arkadaşlar çam sakızı çoban armağanı ama tabii yani top gerçekten kıymetli bir yani marka itibariyle de hakikaten ya küçümsenemeyecek bir rakama satın alınabilecek bir futbol topu. Forma da aynı şekilde orijinal futbol forması millilerimizin. Biz de böyle çam sakızı çoban armağanı Dünya Kupası hazır varken dinleyenlerimize gönderelim diye. Günaydın Emre, aynadan tırtıl çaldın mı? Çalmadım. Nereden çıkıyor bunlar ya? Saldırı altında mı yayınımız, anlamadım ki. Evet, 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızı efendim epey bir meşgul edeceğiz bugün çünkü. Hem sabah sohbetimiz gerçekleşecek, yani sabah mevzumuz konuşulacak, hem de yine WhatsApp üzerinden hem Dünya Kupası orijinal futbol topunu ve formasını hediye edeceğiz bugün. Bu sabah bakalım kimlere gidecek. Çam sakızı çoban armağanı bu hediyemiz. Yurt dışına yolluyor musun? Elbette ki, yani siz eğer kazanırsanız elbette yurt dışına da yollarız. Sıkıntı yok bununla alakalı. Ne zaman gelir, ne kadar da gelir bilmiyorum. Bir dahaki Dünya Kupası'na yetişir mi? İnşallah sen kazanırsın. Nasıl katılacağız demiş. Efendim soru soracağım, soruya cevap vereceksiniz. Arada bir rakam belirleyeceğim. Diyeceğim ki doğru cevabı veren 20. dinleyenimize gönderiyoruz diyeceğim. 20. dinleyenimize göndereceğiz her zaman yaptığımız gibi. Belki bana çıkar. Yok zaten ben birer tanesine el koydum hemen. Bir topa, bir formaya el koydum. Yani orada bir hile sayılmaz bu. Şike yaptım yani. Olmayan dengemiz, ben de yoluma giderim en temiz. Nasılsa sensiz de senle. Telefon bağlantılarımız olacak Dünya Kupası boyunca. Efendim çok değişik konuklarımız olacak. Ama ayaktayım. Çok keyifli bir Dünya Kupası bizi bekliyor. Bir de millilerimiz kazandıkça of. O coşkuyu, o 2000'li yılların başındaki milli takımımızın bize yaşattıklarını umarız bir daha yaşarız bu Dünya Kupası'nda. Tabii.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane, Topkapı-Mecidiyeköy etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili seyrediyor. Kartal-Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi kurban bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramın gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklit yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Evli Mutlu Show.

Madem Dünya Kupası özel programı yapıyoruz, o zaman sabah mevzumuz şu. Eğer müsaitsen, yani seni çok yormayacaksa bu. Sadece 5 saniyeni 10 saniyeni alacak bir şey. Beni de kırmayacağını biliyorum. Beni niye kırasın ki? Ben seni hiç kırdım mı? Milli takıma bir mesaj göndermeni istiyorum. 5 saniyeni alsın, 10 saniyeni alsın, 20 saniyeni alsın. Ama bir ses mesajı istiyorum senden. Millilerimize bir ses mesajı göndermeni istiyorum. Milli takımın Dünya Kupası mücadelesiyle ilgili bir ses mesajı yolla. Futbolcular duyacak mı demiş. Evet, duyacak. Oynayan arkadaşlarımız var. Mesela en azından Yunus'a, Barış Alper'e gönderebilirim. Abdülkerim'e gönderirim. Orası önemli değil. Yani bizi dinleyen herkesin duyacağını bil. Senin attığın ses mesajını ben de radyoda yayınlayacağım. Dünya Kupası özel programındaysak eğer, bugünkü konumuz bu olsun. Sabah sabah efendim, şöyle bir enerjimizi yükseltelim ve senin milli takımın Amerika'daki o mücadelesiyle alakalı fikrini ses mesajıyla bir duyalım. Ama ses mesajı istiyorum. Millilerimize nasıl seslenirsin? Söyle bakalım. İster bağır.

0: Bağır, ister slogan at, ister Mars söyle. Ama bir şey yap. Millilerimize bir ses mesajı göndermeni rica ediyorum. Ben de onlar adına hem alacağım, kabul edeceğim, hem de bütün Türkiye'ye, tüm dinleyenlerimize dinleteceğim bunu. Bakalım nasıl ses mesajları gelecek. Yani utanmasam ki, o kadar gaza geldim ki ben kendim atacağım. Millilerimize bir tane ses mesajı. Yolla bakalım.
1: Ne Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2

gelmeye başladı. O zaman şöyle yapıyorum. En coşkulu milli takım mesajını WhatsApp'tan ses mesajıyla atana ilk hediyemizi veriyoruz. Bir milli takım forması veriyoruz. Yani milli takım forması da öyle çerez bir şey değil arkadaşlar. Milli takım Türkiye'mizin ay yıldızlı bayrağımızın logosuyla bezenmiş milli takım formamızı almak için senden bir ses mesajı bekliyorum. Milli takıma bir mesaj yolla. Farz et ki bütün milli takım bunu dinliyor ki dinleyenler olacaktır arada. Bir ses mesajı yolla ki ben de aralarından en coşkulu olana hakikaten be öf be dediğimiz mesaja formayı yollayayım. 0544-886-1886 Türkiye Milli Takımı'nın orijinal formasını göndereceğim sana ama bir tane isteğim var. Milli takıma bir mesaj, bak kendi benle alakası yok bunun, yani bana yollamıyorsun, milli takıma yolluyorsun. Ve bütün şu anda on binler seni duyacak. Milli takıma bir seslen bakalım ne diyeceksin. 0544-886-1886 WhatsApp üzerinden ses mesajını bana gönder. En coşkulu mesaja, hakikaten en beğendiğimiz mesaja formayı anında yollayacağız. Milli formamızı giyeceksiniz sizler de. Aynı bizim çocuklar gibi. 0544-886-1886 Bakalım nasıl mesajlar gelecek, hep beraber dinleyeceğiz.

Dünya Kupası'nın heyecanı bütün dünyayı sarmışken millilerimiz bizim çocuklar da Amerika'dayken hali hazırda maçımıza sadece 1,5 gün kalmışken milli takımla ilgili görüşünü onlara sesleniyormuş gibi WhatsApp'tan ses mesajıyla at. En bizi coşturan, en tüylerimizi diken diken eden mesajı aralarından seçelim ve milli takım formamızı, orijinal formamızı gönderelim. İstanbul FM'nin Emre Mutlu Show'un sizlere hediyesi olsun. Üşenme, kendini ne kadar kötü hissediyor olursan ol, sesim kötü geliyor, sabah sabah modumda değilim falan, geç bunları. Yanında bir arkadaşınla sohbet ediyormuşsun gibi. Atacağım bir tane WhatsApp ses mesajı. Hepsi bu. Bir sürü mesaj geldi, hepsini sıradan şimdi dinleyeceğiz. Senden de bekliyorum. 0544-886-1886. Atacağım bir tane ses mesajı. Utanmanın, sıkılmanın anlamı yok, alemi yok. Milli takıma gönderiyorsun bunu. Onlar şu anda anı anına duyamasalar bile bu kadar dinleyenimiz varken ve Emre Mutlu Show Dünya Kupası özel programındayken milli takıma bir destek mesajı atacaksın. Hepsi bu. Formu olmasa bile ben mesela ben şu anda dinliyorsam 100 tane atmıştım arka arkaya. Atacağım bir tane ses mesajı. Üstüne bir de forma göndereceğim sana. Bugünün anısına, bugünün hatırına. Atmazsan da sen bilirsin. Sen bilirsin kanka. Tamam ne kanka, ne alaka.

0: sahaya her çıktığınızda arkanızda bir milletin kalbinin attığını unutmayın. Size olan inancımız tam. Biliyoruz ki
1: yürü be,
0: inancınızı boşa çıkarmayacaksınız.
1: İşte bu. İşte bu. Böyle. Bakalım.
2: Arkamda koca bir çınar, göğsünde sarsılmaz bir azim var. Sen Asım'ın neslisin. Korkma, bu millet seninle.
3: Biz tarih boyunca her şeyimizi savaşarak kazandık. Kurtuluş Savaşı'nda, diğer savaşlarda. Çanakkale ruhuyla yaşadık ve savaştık. Şimdi bir yeni savaşa çıkıyoruz. Dünya Kupası'nda en iyi dereceyi elde edeceğinizden eminiz çocuklar. Haydi Türkiye!
1: Yürü be!
4: Sizinleyiz çocuklar! Haydi Türkiye!
5: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle orada, zaferlerle dönün yurda.
6: Üzerinizdeki forma 85 milyonun umudu. Çıkın, mücadele edin, sonuna kadar oynayın. Biz her zaman arkanızdayız. Başarılar Türkiye.
4: İşte bu, gurur duyuyoruz sizinle. Yürüyün aslanlar.
7: Şeyler diliyorum. Merhaba bizim çocuklar. Fiziki olarak yanınızda olamasak da manevi olarak her zaman yanınızda ve arkanızdayız. Biz birlik ve beraberlik olduğumuz sürece, milli ruhu yaşadığımız sürece hiçbir takım karşımızda duramaz. O yüzden en az yarı final oynayacağımızı düşünüyorum. Şimdiden başarılar diliyorum.
8: Yürüyün koçlarım. Kim tutar sizi? Yo, şo, Türkiye, çok yo. Hey be, yürüyün koçlarım, kim tutar sizi?
9: Haydi çılgın çocuklar, kaynanam da sizinle. Haydi aslanlar.
1: Hay senin kaynanana be kardeşim, araya bari bunu sokma. Kaynanan ne kaynanaymış bu be?
10: Milli takıma başarılar diliyorum.
1: Aferin sana.
4: Bizi yüreğinizde götürdünüz. Biz de sizinle oynuyoruz. Hadi bir gol daha.

Mesajlar için çok teşekkür ederiz. Daha coşkulu ama. Bunlar da çok iyiydi. Çok coşkuluydu ama daha coşkulu. Şöyle bir millilerimize. Arkadaşlar, Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından birisinin sabah emekçisiyim ben. Sizden ricam, millilere bir destek mesajı yollayacaksınız. Ben de bugünün anısına sizlere bir tane forma yollayacağım. Hem de milli takım, orijinal milli takım formamızı yollayacağım. Ne geçiyorsa içinden be. Ben mesela bir tane ses mesajı atayım mı size? Farz et ki ses mesajı geliyor. Diyelim ki böyle bir ses mesajını benden istemişler bir radyoda. Ben hemen ne yazarım, ne yazarım diyorum, ne söylerim biliyor musun? Amerika'ya gittik. Almadan dönmeyeceğiz. Bizim kim olduğumuzu biliyorlar. Çılgın Türkler geldi. Şimdi ayak bağlarınız çözülsün, dizleriniz titresin. Sahaya aslanlar çıkıyor. Göreceksiniz Türk'ün gücünü. Haydi çocuklar, almadan.

0: kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Dünya futbolunun bizden öğreneceği en önemli şey ne biliyor musunuz? Belki futbol olarak. Evet, çok üst seviyede değiliz. Evet, dünyanın en iyi takımı değiliz. Ama onlarla ağladık, onlarla güldük. Şimdi onlarla Amerika'dayız ve futbolsa futbol, yürekse yürek bizde. Bize ne hakem durdurabilir ne rakip. Çünkü biz Türk'üz. Dünya futbolu bizden öğrenecek, pes etmek yok. Türkiye'm, sen bizim kalbimizsin. Yolun sonunda kupa olsun olmasın, yolun sonunda eve mahcup dönmek diye bir şey yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Oraya kadar gitmişler ve orada emek vermişler. Hepsi bizim evlatlarımız, hepsi bizim dostlarımız, kardeşlerimiz. Ellerinden geleni yapmışlar bugüne kadar. 70, 80 milyon, 90 milyon nüfusumuzun kaç olduğunu güncel olarak bilmiyorum ama hepsi arkasında biliyorum. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, efendime söyleyeyim Azerisiyle, Çerkeziyle, Pomağıyla biz bir milletiz. Boşnağıyla aklıma gelen bir sürü etnik köken var. Ama biz hep beraber Türkçeyiz. O yüzden emin olun, sizden istediğim şey sadece milli takıma bir tane mesaj. Bir tane milli takım mesajı istiyorum ben. İçlerinden geçeceğiz. İçlerinden geçeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yapamazsak da kimse boynu bu dönmeyecek. Oraya kadar gittiler, bizi temsil ettiler. 42 derece hava sıcaklığında. Türkler geliyor be!

Onlar hiçbir şartta hiç kimseden korkmadılar. Tarih boyunca. Evet, bu futbol mutlaka ki bir spor müsabakası. Ama asla dizlerinin bağı titremez bizim çocukların. Almadan gelmeyin çocuklar.

sen de milli takımımıza bir mesaj atarsan, milli takımımız için bir mesaj atarsan, yani bu Dünya Kupası müsabakası ile ilgili, ben de belki formayı sana gönderirim. Orijinal Türk milli takım formamızı.

0: mesajını. Kerem, bakalım sen Türk milli takımı hakkında ne düşünüyorsun ve ne söylüyorsun? Ben de sana formanı göndereyim Türkiye. Yüksek. Milli takım orijinal formasını. Hepsine bakacağım şimdi. Çok fazla mesaj var. Çok fazla mesaj var. Tüm sıradan hepsini dinleyeceğiz beraber sizlerle. Nezaketen. Çok güzel şeyler yazanlar da var. Mesaj mesela, ses mesajı atamıyorum, iş yerindeyim demiş. Teşekkür ederim. Olsun canın sağ olsun. İş yerinde bağıramıyorum. Ama sözüm şu ki demiş. Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek. O kupa Türkiye'ye gelecek inşallah. İnşallah. Şöyle bir bakalım. Nasıl mesajlar gelmiş? Türkiye'mizin Dünya Kupası'ndaki varlığına dair neler söylemişler dostlarımız, şöyle bir sıradan bir gidelim bakalım. Hadi bismillah.
1: Yüreğinizi koyun ortaya. Gerisi zaten tarih. Başarılar bizim çocuklar.
0: Bravo, bravo, bravo. Ne demiş bakalım?
2: Yeter ki inanın. İnandığınız her şeyi başarabilirsiniz. Bizler size inanıyor ve güveniyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: Teşekkürler.
3: Beni pazar sabahı 7'de hiçbir kuvvet kaldıramaz sizden başka. Vurun da geçin, vurun da girsin. O gruptan da çıkın da geçin.
4: Milli takımımız, aslanlarımız, size çok çok sevgilerimizi gösteriyoruz. Arkanızdayız ve Türkiye, Türklüğe yaraşır şekilde en iyisini yapacağımıza eminiz.
5: At golleri, yurt fileleri. Atatürk'ün zeki, çevik, ahlaklı sporcuları. Her zaman yanınızdayız, tek yüreğiz.
6: Bir kere yaptık, bir daha yapmamak için hiçbir engelimiz yok. Hatta daha iyisiyle, Dünya Kupası ile buraya dönmek için sadece kendinize güvenin. Çünkü biz size çok güveniyoruz. Haydi Türkiye!
7: Arar buluruz, izini bilirsin.
8: Zır deliyiz biz.
7: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz
8: yolunda,
7: hadi bastır
8: gönüller coşsun.
7: O kupalar bize sana feda,
8: gel de buralar,
7: buralar bayram olsun.
0: Teşekkürler. Teşekkürler.
9: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. O Türkiye. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. O Türkiye.
0: Helal olsun.
9: Kırmızı,
0: be.
9: Beyaz.
0: Beyaz.
9: Kırmızı,
0: beyaz. Beyaz.
9: Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye.
10: Hayır abilerim. Kim tutar sizi? Dünyaya meydan okuyacaksınız. Herkes karşınızda titreyecek. Almadan gelmeyin. Aslan abilerim. Güveniyoruz size.
11: Nasıl ki Galatasaray'la UEFA Süper Kupası'nı kaldırdı bu Türk takımı, şimdi milli takımla kaldıracağız inşallah. Haydi aslanlar, haydi aslanlar. O formayı istiyorum ben.
12: Haydi bizim çocuklar. Tarih kitabının bir yenisini de Amerika'da yazın. Kıtanın büyüklüğü değil, yüreğinizin büyüklüğü önemlidir. Başarılar.
0: Teşekkürler. Devam ediyorum. O kadar çok mesaj var ki.
13: Arda Güler. Yaptık mı tam yaparız. Tüm dünya biliyor bunu çocuklar. Bir tarihte siz yazacaksınız eminim. Haydi. Gollerle kanayacak alkışlar.
14: Türk gözünün gördüğü hiçbir şeyden korkmaz. Başaracaksınız bizim çocuklar.
15: Biz size inandık, siz de bize inanın. Haydi çocuklar, çıkın ve alın ve gelin.
16: Çocuklar, bugün buraya tesadüfen gelmedik. Formamızdaki ay yıldız bir arma değil, dedelerimizin emaneti. Top ayağınıza geldiğinde sadece siz yok. Sivas'ta çift süren amca, İzmir'de okuldan çıkan çocuk, İstanbul'da işe giden abla, Hepsi sizinle koşuyor. 1, 2, 3. Türkiye. Lay lay lay lay lay
0: lay lay lay lay. Bravo.
17: Biz tüpü çakmakla kontrol ediyoruz. O sene bu sene. Saldır Türkiye.
0: Bu çok iyiydi ama. Gerçekten çok iyiydi.
18: Aylardan haziran, günlerden pazar, saat 7'de başladı maç. İndik Amerika'ya, Amerika karanlık, karanlık değil bu, sanki mezarlık. FIFA ile yaptık pazarlık. Kupayı almadan gelmeyin çocuklar, bizim çocuklar, bizim çocuklar. Kupayı almadan gelmeyin çocuklar.
19: Dilimiz, dinimiz, ırkımız, rengimiz ne olursa olsun bayrağımız tek. O dalgalandıkça herkes Türk'ün gücünü görecek.
0: Sana helal olsun be.
19: Ve Türklerin zaferleri nasıl aldığını göreceğiz. Tek yürekte birleşmek üzere. Haydi yürüyün çocuklar. Kalbimiz, gönlümüz sizinle.
0: Ağzına sağlık, ağzına sağlık be.
14: O formayı alıp tığın baş köşesine asacağım. Arkadaşlara hava atacağım. İstanbul FM'den aldım diye. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başarılar Türkiye'm.

0: Var.
1: Türksün, herkes senden öpsün.
2: Bravo! Sen Türksün, Türk oğlusun. Bayrağımızı bayrak yapan nice şehit kınalı kuzularımızın hatırına, 85 milyon gözyaşı hatırına, tarih yazma sırası sizde. Ya zafer, ya zafer. Allah yar ve yardımcınız olsun.
3: Amin, amin, amin, amin.
2: Teşekkürler, inanılmaz bir yağmur var şu anda. WhatsApp'ı yani şöyle söyleyeyim size, WhatsApp kafayı yedi.

0: Ellerinize sağlık, ses mesajlarınıza sağlık. Yüzlerce mesaj gelmeye devam ediyorken çok teşekkür ederim. Bu kadar yani milli takımımızı bu kadar desteklemeye. Ya futbolla alakası olan olmayan. Olay o bayrağı orada dalgalandırabilmek, o işte göğüsteki o formanın orada bizde yarattığı izlenim inanılmaz bir şey, inanılmaz bir duygu. Dolayısıyla pazar sabahı Avustralya'yı ne yapacağız biliyor musun? İçinden geçeceğiz, içinden. İnşallah bu kadar millet, bu kadar efendime söyleyeyim vatandaş, milli takımımızın arkasındayken futbolla ilgisi olan olmayan hanımefendiler, mesela offside'i bilmiyorum ama ses mesajı attım diyenler de var. Olay milli mesele olunca bizim aramızda Türk, Kürt, Boşnak, Pomak, Çerkez, Laz falan fark etmiyor. Biz öyle bir kenetleniyoruz ki, öyle bir kilitleniyoruz ki birbirimize. Ne siyasi görüş kalıyor, ne ırk kalıyor, ne mezhep kalıyor, ne din kalıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Türk milleti olarak atamızın efendim söylediği çok güzel bir sözle, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim sözüyle oralara kadar giden bizim çocuklara başarılar. Ses mesajlarınızı vermeye devam edeceğim yayına. Siz lütfen üşenmezseniz 10 saniyenizi verin, 5 saniyenizi verin, hatta 2 saniyenizi verin. Hiç fark etmiyor benim için. Sadece atmanızı rica ediyorum. Milli takıma nasıl bir ses mesajı yollamak istiyorsun? O kadar çok mesaj okuduk ki ve o kadar çok var ki hala. Hepsini bitireceğim, söz veriyorum. Gerekirse yayını uzatırım, sorun yok. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan yazın bakalım. Ses mesajı atın bakalım. Yazmadan.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Selam Emre, yeğenimin ismi de Emre demiş. Nedense Emreler geveze oluyor. Bu arada artı 32 Belçika, Isparta değil demiş. Çünkü dün artı 41'i sorduğumda sağ olsun Şirin bana Kocaeli demişti. Plaka zannederek, çok müthiş bir editör. Haber bulmada üstüne yok ama plaka konusunda ve alan kodları konusunda çok saçmalayabiliyor. Olsun, sağlık olsun. Belçika'ya selamlar Serhan. Serhan Bey selamlar, sevgiler efendim. Şöyle ses mesajlarına bir dönelim bakalım neler varmış başka milli takımımıza gelen mesajların içinde.
1: Haritada yerimiz küçük ama isimimiz dünyada büyük. Korkun bizden.
0: Aynen öyle. Ya ne kadar tatlı bir kediciğin üstüne Türk forması giydirmişler. Harika ya, harika, tatlı. Çok yani bayrak aslında, forma değil ama. Teşekkür ederiz. Belki futbolla uzaktan yakından alakası olmayan bir insanım ama demiş. 2002-2008'de olduğu gibi 2026'da aynı şekilde hayattan bağımı kesip gece 5'te benim gibi birine futbol izlettirecek tek şey ulu önderimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtaç olduğumuz tek şey damarlarımızdaki asil kandır cümlesidir. Millilerimize destek olmak için sabah biz de seninleyiz abi demiş. Millilerimize hep destek, tam destek, eksik olma, var ol. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Harika mesajlar duyduk. Yüreklerine sağlık demiş arkadaşlar. Sizlere selam gönderiyor dinleyenlerimiz. Ya dinleyenler dinleyenlere selam gönderiyor. Çünkü gerçekten inanılmaz mesajlar dinledik. İnanılmaz. Gerçekten var olun. Nefesinize sağlık. Ey Türk istikbalinin evlatları. Vazifen Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur demiş. Hadi milli takım. Biz de size inanıyoruz ve siz de kendinize inanın. Yunus'tan gelmiş bu mesaj da.

0: Ben bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah'a yalvardım demiş. Senin duana Rabbim tamam der. Bize nasıl ki İstanbul'u... Bunu okuyamadım ama... O mutluluğu da inşallah bu çocuklara da başarılar nasip et. İnanıyoruz Rabbim fırsat versin demiş. Pekala, teşekkür ederiz, harikasınız. Teşekkür ederiz.
1: Vur pençeni sahaya, göster gücünü Türkiye'ye.

0: Semkinlik aynı Emre mutlu demiş. Dünyanın en güzel fotoğrafını attım kardeşim demiş. Dünya kupasındayız, çok mutluyum. Teşekkürler, teşekkürler.
1: Arkamda koca bir çınar, göğsünde sarsılmaz bir azim var. Sen Asım'ın neslisin. Korkma, bu millet seninle.
0: Bu mesajı vermiştim.
2: Ay yıldızlı forma bizim, yüreğimiz vatan için. Sağda tek bir ses olur, Türkiye'miz zafer için. Haydi ileri, durmak yok, bu sevda hiç bitmeyecek. Milli takım omuz omuza, şanlı bayrak yükselecek.
3: Cumhuriyet fikren ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli Cumhuriyet fikren ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Cumhuriyetimizin, bayrağımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafızları, tüm dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Ayağınıza taş değmesin, vurduğunuz gol olsun.
0: Bravo! Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Sizler de en coşkulu mesajı biz bulana kadar ki aralarında çok coşkulu mesaj.

mesajlar vardı. Onlardan bir tanesine formamızı göndereceğiz bugün. Ayrıca Dünya Kupası logolu orijinal futbol topumuz. Yine formalarımız, bunlardan birçok var elimizde. Sayısını tam bilmiyorum, öğreneceğim ama sizlere bunları göndermek istiyoruz. Sizden tek ricamız sesli bir mesaj olarak milli takıma mesajınızı iletmeniz ya da hislerinizi Dünya Kupası ile alakalı. Bu kadar yıl sonra, neredeyse çeyrek asır sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımıza mesajınızı iletmeniz ses mesajı olarak. Gördünüz, duydunuz, dinlediniz. O kadar çok mesaj okudum ki daha hala var bir sürü okumam gereken. Daha doğrusu size dinletmem gereken. Çok teşekkürler. İlgi alakanıza var olun. Bu ilgi alaka Emre Mutluşoğlu ya da İstanbul FM'le alakalı değil. Milli takımla alakalı ama siz de burada olduğunuz ve dinleyen olduğunuz için bizi yalnız bırakmıyorsunuz bu konuda. 0544-886-1886. At bakalım ses mesajını, bir dinleyelim biz de.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun devam ediyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Kavacık, seyir hızı düşük ilerliyor. Kartal, Ataşehir de çift yönlü aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: nasıl olacak hocam ya?
1: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
0: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya. Emre Mutlu Show.

0: Dur bakalım neler var başka.
1: Maçın sonu ne olursa olsun 7'den 70'e sizler Türkiye'nin gururusunuz.
0: Bravo.

0: Abicim, Allah nazarlardan korusun yıldızlarımızı.
1: Amin amin.
2: Aşkı bende bulacaksın.
1: Yayın saatiyle maç saati çakışıyor demiş. Pazar günü yayın yapamayacaksın demiş. Eğer ki pazar günü bir setim var, bir çekime gitmem gerekiyor ama söz vermiyorum, ama yapma ihtimalim çok yüksek. Maçı buradan izleme ihtimalim çok yüksek sizle beraber. Bütün Türkiye ilk defa, muhtemelen bütün Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir pazar sabahına bu kadar erken uyanacak. Bana böyle geliyor. Bakacağız, göreceğiz efendim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Reklam.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

Hanımlar beyler, gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Bu kadar çok destek olmasını beklemiyordum benim dinleyenlerimin. Yani destek olmasını derken müsait olmasını belki de. Belki de bu kadar çok ses mesajı beklemiyordum. Yani gerçekten şaşırdım ve çok mutlu oldum. Diyorlar ki bazı mesajlar var aralarda. Futbolcularımız bunları duyacaklar mı? Vallahi da billahi da ileteceğim. Hem Yunus'a ileteceğim, Yunus Akgün'e ileteceğim. Hem Barış Alper'e ileteceğim, hem Merih'e ileteceğim. İşte yani muhtemelen dinlerler. Muhtemelen onlar da mutlu olurlar. Tabii ki yani her yerden böyle destekler geliyor elbette ama beni birebir tanıştığım bütün dostlarıma ileteceğim mesajlarınızı. Eksik olmayın, çok sağ olun. Biliyorsunuz ki yani bir Galatasaraylı'nın, bir Fenerbahçeli'nin, bir Beşiktaşlı'nın, bir Trabzonsporlu'nun, bir Kocaeli sporlu'nun, bir Bursa sporlu'nun bütün takımları saysam bir programın sonuna kadar yetiştiremem. Ama hiçbirinin birbirinden farkı kalmıyor. Olay milli mücadele olduğu zaman. Bunu bir savaş gibi agresif bir efendim tutumla düşünmeyip spor çerçevesinde, spor kuralları çerçevesinde, Atatürk'ün ışığında sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim demişken hazır o. Onun yolunda yürüyen bütün kardeşlerimizin ayağına Allah taş değdirmesin. Hiçbir farkımız kalmıyor, biz böyleyiz. Falanca AK Partilidir, öbürü CHP'lidir, öbürü MHP'lidir, öbürü İYİ Partilidir, öbürü bilmem DEM Partilidir, fark etmiyor. Ama mesela Netanyahu abur cubur konuştuğu zaman Cumhurbaşkanı hakkında, biz Cumhurbaşkanımızın da arkasında durmasını bilen, her zaman öncelikle milli çıkarlarını savunan yüce Türk milletiyiz. Atatürk ne mutlu Türk olana dememiş, ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Çünkü adı Türk milleti. Bir sürü etnik kökenin birleştiği bir coğrafyada yaşayan, her anlamda bir sürü efendim göçmüş, göçebe, sonradan gelmiş, sonradan gitmiş, efendim bir sürü ırkın birbiriyle kaynaştığı, kız alıp kız verdiği, çocuklar dünyaya getirdiği bir coğrafyada Türk milleti olmuşuz biz. Bunu da başta atamız söylemiş. Dolayısıyla öyle bir birleşiyoruz ki bizim karşımızda kimse duramaz. Sportif anlamda da, spor anlamında da herkesin etnik kökeni ne olursa olsun milli takımımızı bu kadar güzel destekliyor olması onlara güç veriyor olacaktır. Ellerinize sağlık, ses mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Ağrı'dan da mesaj atan var, İsviçre'den de var, Belçika'dan da var. Kürt de mesaj atıyor, Laz da mesaj atıyor, Boşnak da mesaj atıyor, Pomak da mesaj atıyor. Aklına gelebilecek herkes. Çünkü neden? Türk milli takımı, o milli takımda oynayanların hepsi farklı farklı coğrafyaların çocukları. Ama Türk milli takımı için mücadele ediyorlar. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizi mutlu etsin. Edemeseler de ilk maçta 10 tane bile yeseler önemli değil. Gururumuz oraya kadar gittiler ya. Allah ayaklarını dolaştırmasın efendim. Sağ olun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ben bu bademi Akif'ten alıyorum. Akif babanı daha çok seviyor. Nereden mi biliyorum? Ona daha ucuza veriyor. Bana en az iki katına veriyor. Kesin bu. Çünkü esnaf adam. Uyanık Akif'i hatırla.
6: 30 oldu.
7: 30 yaşına geldik. Bu yaşa kadar kalıplara sığmadık, paketlerle kafaları karıştırmadık. Basit ve net internet Türk

0: Az önceki cümlelerimden dolayı ağzına sağlık yazan dostlarıma toptan teşekkür edeyim. Her birine ayrı ayrı teşekkür edersem. Olmaz, çok sağ olun, var olun. Günaydın kaptan demiş. Düşüncelerimize tercüman olduğun için cansın demiş. Güzel vatan hepimizin, sağ olasın. Almanya'ya selamlar. Göki ben demiş, selamlar. İşte bu yüzden demiş. İyi ki sen ve iyi ki varsınız. Sağ ol dostum benim, eksik olma. Bu parti ya da mezhep meselesi değil demiş. Bu vatan, bu bayrak millet meselesi. Teşekkürler. Aynı fikirde, aynı düşüncede buluşmak beni de çok mutlu ediyor. Sağ olun. Eksik olmayınız efendim. Şimdi üzerinden bir geçelim. Ayın 13'ünde, yani yarın. Aslında bu gece yarısından sonra, yani sabah 04.00'da milli takımımızın grubunun ilk maçı oynanacak Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'la. Yani biz D grubunda olduğumuzdan dolayı ABD Paraguay arasında bir maç oynanacak. Maçla ilgili herhangi bir tahminim yok. Ne olacağı belli olmaz. İlk grup maçı olduğundan dolayı Amerika tabii ki elinden geleni yapacaktır. Ev sahibi olmasından mütevellit, ama Paraguay'da Güney Amerika'da bir ülke olduğundan dolayı, o da oralara çok uzak bir coğrafyadan katılmıyor bu dünya turnuvasına. Ama ne olur ne biter, kısmet bizim için, bizim işimize yarayacak, millilerimizin işine yarayacak, milli takımımızın içine gelecek sonuç nedir? Bence beraberlik. Böyle olmasını ümit ediyoruz. Berabere kalsınlar. Alsınlar birer puanlarını, otursunlar, kırsınlar dizlerini. Ertesi günde bizim sabah 7'de, yani pazar sabahı Türkiye saatiyle 07.00'da Avustralya ile bir maçımız var Vancouver Stadyumunda. Vancouver Stadyumunda bizim maçımız olacak. Yine sıcaklığın 40 dereceyi aştığı bir sıcaklıkta oynanacak. 20 dakikada bir mola verilecek, su molası verilecek. Allah'ım, Rabbim gayret versin çocuklara. Ağır bir sınavdan geçecekler. Kolay değil. Normalde diyoruz ya, futbolcular trilyonlar, milyon dolarlar kazanıyorlar efendim. Lig mi bitiyor? Bak, lig bitti. Neredeler? Amerika'dalar. Ülkemizi temsil etmek için. Yani aslında gezme tozma değil mi? Böyle tatiller, matiller. Oho! Öyle bir şey yok bak. Forma terletecekler orada. Avustralya'yı ben Türkiye'nin farkla yenmesini ümit ediyorum.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
0: Söylediğim gibi bu bir tahmin değildir. Tahmin yapanlar var, ayrı konu. Benim de tahminim Türkiye'nin yenmesi yönünde, ayrı konu, ama Avustralya'yı umarım ki farka boğarız. Çünkü kadro farkımız çok büyük. Özellikle kanatlarımız Avustralya'nın en zayıf olduğu alanlar. Kanat savunması, bizim de kanatlarımız çok kuvvetli olduğu için. Bir taraftan Kenan, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus. Çok sıcak bir havada gerçekleşecek maç. Akşam saati olmasına rağmen orada. Arkasından ayın 20'sinde Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın maçı var. Yani Avustralya bizle oynadıktan bir sonraki maçı Amerika ile oynayacak. ABD'nin bu maçta aslında kaderi belli olacak. Sonrasında San Francisco'da, San Francisco Stadyumunda bizim Paraguay ile maçımız var ki en zor maçımızın bu olacağını ümit ediyorum ben. Yani bundan daha zoru çıkmaz karşımıza inşallah, en azından bu grupta. Grubun bence, benim şahsi fikrimde bu, en iddialı takımı Türkiye'den sonra Paraguay, ama ben lider çıkacağımızı düşünüyorum bu gruptan. Eğer Paraguay'ı yenebilirsek, ki ya tadından yenmez, sonrasında Paraguay Avustralya ile oynayacak. Artık onlara Allah kerim, bize ne. En son maçı da grupta 26'sında. Sabah 05.00'da Los Angeles'ta Los Angeles stadyumunda. Bunların hepsi Amerika ayağı arkadaşlar. Üç ülkede düzenleniyor çünkü, ama grupların olduğu maçlar buralar. Yani bizim grubumuzun, D grubunun. Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağız. En istediğim, en beklediğim maç da bu. Dünyada kendi yaptığı icraatlardan çok saçı konuşulan başkanın başkanlık yaptığı Amerika'yı da inşallah güzel bir şekilde, rahat bir şekilde geçeriz diye ümit ediyorum. Bence Türkiye 3'te 3 yaparak, grup lideri olarak devam edecektir yoluna. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu 28 Haziran 4 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak. Sonrasında son 16 turu var malum, 4-7 Temmuz arasında. Biraz daha çember daralıyor orada. Arkasından 9-12 Temmuz'da çeyrek finaller. Arkasından 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalleri 14-15 Temmuz. Yani sadece bir gün, iki gün içinde gerçekleşecek. Sonrasında üçüncülük maçı 19 Temmuz'da oynanacak. Ve Dünya Kupası finali de yine aynı gün 19 Temmuz 2026'da oynanıp Dünya Kupası'nı kazanan takım kupayı kaldıracak.

0: kölede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi kale alarm sistemleri.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: Genel olarak bütün takımlara bakarsak kadro derinliği, rotasyon kadrosu ve ciddi anlamda kadrodaki performans açısından Türkiye ve Fransa şu an elle tutulur benim görüşüm. Bunu da buraya tutturuyorum demiş. İnşallah finalde şu kadarını söyleyeyim demiş. Allah'ın izniyle bu sene turnuvada finalde Fransa ve Türkiye finale oynar demiş. Ağzım bal yesin. İnşallah. İnşallah kıymetli kardeşim. Allah nasip etsin öyle bir gün görmeyi. Trafik durumuna baktığımız zaman yoğunluk gerçekten inanılmaz düşük. %45 seviyelerinde şu anda. Şaşırtıcı ama gerçek. Çünkü sebebi ne? Her zaman suçu attığımız gibi.
1: Okullar kapalı.
0: Güzel güzel bir trafik efendim yoğunluğu. İstediğimiz sevdiğimiz gibi. Kadroda beğenmediğin isim var mı demiş. Hayır. Ki bana düşmez yani Montella'nın seçtiği kadro bu. Ki sezon boyunca yaptıkları çalışmalar ve gösterdikleri performanslarla seçildiler milli takıma. Kalecilerimizden Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer ve Uğurcan Çakır var. Ki kaleyi Uğurcan koruyacak %99.9. Efendim 1996 doğumlu Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan. Defans oyuncularımızdan Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Demiral, Mert Müldür, Mustafa, Eski Hellaç, Ozan Kabak, Samet Aydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik var. O da Roma'da oynayan, bizi yurt dışında temsil eden kardeşlerimizden. Orta sahamızda Atakan Karazor, Stuttgart'ta forma giyen bir futbolcu kardeşimiz. Demir Ege Tıknaz, Braga'da oynuyor da. Hakan Çalhanoğlu Milano'da, daha doğrusu Inter'de oynuyor. İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan var. O da Borussia Dortmund'da bizi temsil eden Türk kardeşlerimizden, gururlarımızdan bir tanesi. Forvet hattımızda da Aral Şimşir var. Midland'da oynuyor kendisi. Türkiye'de oynamıyor. Arda Güler var. Gururumuz, milli gururumuz, Real Madrid'de Türkiye'yi temsil eden, Fenerbahçe'nin yetiştirdiği efsanelerden birisi Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, o da Juventus'ta bizi temsil ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı var. Elimi tut hiç bırakma beni, yerle bir edelim gezegeni. Kadromuz geniş, kadromuz genç, kadromuz istekli, kadromuz başarılı. Duyamam bir sesimi. Yani şöyle söyleyeyim, Altay Manchester United'dan. Görseydim bu çekimi. Ili... Ahmet Can Kaplan, Nijmegen'den. Her yer sensin. Ferdi Kadıoğlu. Öz ve sessiz. Brighton'dan. Dargın. Meri Demiral. Uz ve hissiz. Al Ahli'den. Sürüyorken buldum. Yer... Zeki Çelik Roma'dan. Siz aşka. Atakan Karazor Stuttgart'tan. Deniz Ege Tıknaz Braga'dan, Salih Özcan Borussia Dortmund'dan, arıyor. Hakan Çalhanoğlu Inter'den, Aral Şimşir Midland'dan, Can Uzun Frankfurt, Eintracht Frankfurt'tan, geliyor, Kenan Yıldız Juventus'tan, tut, beni, Deniz Gül Porto'dan, tüm gelip milli takımımız adına ter dökecek ve yurt dışında bizleri temsil eden gururlarımız, onların da Türkiye'de tabii diğer oynayan herkesi saymak elbette ki istemedim çünkü zaten onların hepsini tanıyorsunuz ama öksüz ve sessiz, bu kardeşlerimiz de ellerinden geleni yapacaklar Amerika'daki sıcak atmosferde. Mutlaka ki ülkemizin bayrağını dalgalandırmak için mücadele edecekler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bakalım göreceğiz nasıl bir dizilim olacak. Onu da ben bilemem şimdi. Montella'yı da bağlattırmayın bana. Hocam yani şimdi orta sahada nasıl bir dizilim? O da İtalyan ya. Şey gibi. Danilo gibi.
2: Anlamıyorum ben seni abi. Sen ona kara bir boşuna koydun abi.
0: Umarız güzel geçecek.

0: Ya Teoman neredeymiş o konser? Söylesene bir, konser neredeymiş? Neresi? Beşiktaş Stadyumu. Teoman niye yerlerde sürünüyorsun abi?
1: Müziğin sesini sakın kısma.
0: Teoman niye yerlerde sürünmüş konserde, bilen var mı? Ben şimdi videosunu seyrettim, anlayamadım. Teoman niye yerlerde? Ya abi. Teo. Enteresan bir adam ya. Bu sene tatil yapacağım ama ben Eminönü'ne gideceğim. Fransa'ya gitmeyi sevmiyorum. Yerlerde ya, yerlerde konser vermiş. Tövbe estağfurullah abi. Değişik bir adam ya. 33-38 yazdığınız mesajı anlayamıyorum Ebru Hanım. Ebru Solmaz Hanım. Okusam okuyamıyorum, anlasam anlayamıyorum. Bu ne demek bu, hem pasaklı kadın yazmış. Vallahi anlamadım ya.

0: Bak anında yapay zeka ile ne yapmışlar? Teoman yerde. Emreciğim müziği bıraktım. Yerde mi ona bakıyorum. Ben de başındayım Teoman'cığım. Allah aşkına sen ne yapıyorsun orada? Ya anında anında. Ali Allah seni kahretmesin. Bence Ebru Hanım mesajları karıştırdı, yanlışlıkla attı. Bence de. Bir de aynı şey yazıp duruyor, anlamadım vallahi. Başka bir radyoya mı yazmaya çalışıyor, bize mi yazıyor yanlışlıkla, anlamadım ki. De ben bunu başka radyonun da okuyabileceğini sanmıyorum.
1: Enteresan. Ne?

üşengeç haliyle konser verdiğine şükretsinler Teoman'ın. Hakikaten ha. Okan Bayülgen diyormuş ya. Sıkılıyorum uçağa binmekten Okan ya. Enteresan bir abimiz. Hanımlar beyler, bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah buluşamayacağız ama Instagram'dan buluşabiliriz. Pazartesi sabahı 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programında buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Bu şarkım sana geliyor seni çok sevdiğim için. Seni çok sevdiğimden çalıyorum bunları, biliyorsun değil mi? Hafta sonu güzel geçir. Her şeyden önce sağlıkla kal. Pazartesiye kadar hoşça kal. Cumartesi pazar Instagram'dan görüşürüz. Bu şarkı benden sana geliyor. Hadi bakalım.

bu arada gitmeden bir şey söyleyeyim. Pazar günü belki yayın olabilir ama belki elimden geleni yapacağım. Buraya gelmek için belki sizinle beraber maç izleriz. Burada olursanız pazar sabahı yayın yaparsam burada olacak olanlar var mı? Pazar sabahı maç izleme yerine seni mi dinleyeceğim diyebilirsin, bilmiyorum. Pazar sabahı gelecek olanlar böyle bir el kaldırabilir mi? Bir el kaldırın bakalım. Bakalım pazar sabahı ben eğer yayın yaparsam, kalkıp buraya gelirsem, tatil günümü dinlemeden, yani sizinle beraber olmak için bir el kaldırman yeter. Ama yalandan kaldırma, beni gazlayıp ben buraya gelince kimse olmaması lazım yani. Beraber maçı izleriz buradan. Sen hem televizyondan izlersin, hem beni takip edersin, beni dinlersin. Ben de buradan kendi kendime. Olur mu öyle bir şey? Tamam, geliyorum. Pazar sabahı geliyorum. Tamam, peki. Siz burada...

Buradaysanız ben de buradayım. Pekala. Pekala, pazar sabahı milli maçı beraber izleyeceğiz. Kulağınız bende olursa çok keyifli olacaktır diye ümit ediyorum. Sizi seviyorum, hoşça kalın. Pazar sabahı sabah 7.00'da görüşelim, buluşalım, maçı beraber izleyelim. Al eline çekirdeğini ya da kahvaltıyı beraber yapalım. Böyle oturalım, ne yapalım? İster kapışsın, isterlerse barışsın. Sosyal medyadan size bir şey soracağım. Emre Mutlu online hesabını takip edin. Sosyal medyadan bir şey soracağım size. Belki öyle bir başka bir etkinlik de yapabilirim pazar sabahıyla ilgili. Duruma göre bakalım. Emre Mutlu online, takipte kal, story'me cevap verirsin zaten. Anlarsın sana yazdığımı. Hoşça kal.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Yenibosna etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Kağıthane, Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık, seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1 1

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık

0: Kupası.
1: Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
2: Merhaba, hoş evet. Geldik mi diyelim.
1: Evet, evet, sonunda başladı.
2: Çok şükür.
1: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk, epeydir böyle, hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçta, tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
2: Gerçekleşti.
1: Çok da
2: evet.
1: Güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
2: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyacı ünlü yıldızlar.
1: Evet.
2: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm-up. Yani hani maça hazırlık bir
1: evet.
2: Gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler.
1: Ha,
2: kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça
1: o
2: odaklanalım. O heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
1: Tabii tabii, Mexico City'de yani Meksika'nın başkentinde. Evet. Ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok evet. Güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, hı-hı, farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler evet. Falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse, maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin yani evet. Kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
2: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat aha, karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika.
1: Aha.
2: Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk aha, golünde işte Meksika'da 9. dakikada
1: erken bir goldü.
2: Erken atan ilk futbolcu oldu. Evet. Ondan sonra ikinci gol geldi.
1: Aha.
2: Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
1: Fena oynamadılar
2: aslında.
1: Fena
2: oynamadılar aslında. Yani hı-hı, Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi, çok fazla gol yemeyelim, 2-0'lık yeter şeklinde galiba biraz daha yavaşlattı.
1: Yalçın, bu hakeme ne diyorsun abi, böyle bir şey yok.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim, aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım, 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi, çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
1: Kamera abi,
2: bir
1: öyle
2: de
1: değil mi?
2: Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük, duvar saati kadar yani.
1: Aha. Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili çok vardı karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz. Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu
2: evet,
1: golü atmış.
2: Attı, evet.
1: Ve bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor Avustralya karşısında. O maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası Özel'de konuşacağız.
2: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak
1: diyelim,
2: kapatıyoruz.
1: Bitirelim.
2: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Kocaman tatlı belası.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.
1: Gayri edemiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

Vallahi geri saya saya bir hal olduk. 3 gün, 2 gün, 1 gün ama ta 45 günden bu taraflara geldik yani bugünlere geldik. Şöyle düşünün, Dünya Kupası'ndan bahsediyorum tabii sevgili dinleyiciler. Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. 45 gün kala mı ne falan böyle bir geri sayım olmaya başladı TRT1 ekranlarında. Ondan sonra nihayet dün akşam saat 22 itibariyle, Türkiye saatiyle 22 itibariyle Dünya Kupası başladı. Dünya güzellerim der gibi oldu ama vallahi billahi ya. Yani zaten birazdan İstanbul FM Dünya Kupası özel programında sevgili Serdar'la beraber konuşacağız. Çok kısa biliyorsunuz her gün İstanbul FM Dünya Kupası özel yapıyoruz. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Hani biz biraz daha magazinsel ve hani eğlenceli kısmını konuşuyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim. Vallahi dün böyle açılış törenleri oldu ya, işte Shakira da çıktı ya sahneye. Abi yani çok başka bir şey olduk ya. Dünyada yaşayan insanlar çok enteresan olmaya başladı. O seremoniden sonra sosyal medyada artık kaç kişi bir araya geldiyse yazdılar, çizdiler, dediler ki Shakira gerçek değil diye. Çok ciddi söylüyorum. Ya sosyal medyada bu Shakira değil diye paylaştılar. Ondan sonra uzmanlar Shakira'yı böyle ne yaptılar biliyor musunuz? İncelediler. O alnındaki küçük yara izi, dans figürleri. Yani enteresan bir mesai çıkarttı ya sosyal medyada bunu yazan insanlar, o uzmanlara. Çok enteresan ama hayırlı uğurlu olsun futbol severler adına. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim. Pazar günü sabah 7'yi unutmuyoruz. Bu arada şunu da hatırlatalım. Pazar sabah 7'de Emre Mutlu canlı yayında olacak. Mesai yazdık ona, yazdık. Oğlum sen çalış dedik. Pazar günü yap yayını, mesaini alırsın dedik. Yani 07'de canlı yayında olacak. Çok da güzel sürprizleri var. Bilginiz olsun. Pazar sabahı uyanan, ayakta olan, kalkan herkes İstanbul FM'i de mutlaka açsın. 12 Haziran Cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler. İstanbul FM'de yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz.

Şimdi bugün cuma olması sebebiyle biliyorsunuz cuma günü ritüelimiz var. Nedir o? Beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Vay vay vay vay. Vallahi tabii ki hani böyle şeyler biraz merak konusu ya. Bu arada bazı dinleyicilerimiz de Türk kahvesi fotoğrafı yollamışlar falına bakacaktınız diye. Aha. Yani hoş geldin Yalçın, iyi yayınlar diliyorum. Dün Ersay Üner'le olan bölüm çok keyifliydi. Ha, bir öncesi keyifli değildi babında mı? Düşüneyim bunu ben. İkinci saatti çünkü. Neyse teşekkürler. Vallahi diyor hayranı değildim ama diyor dünden sonra hayranı oldum. Bu arada söz vermiştiniz diyor. Fal bakacaktınız. Bakın bakalım. Ben yakın bir zamanda o falda ne çıkıyorsa artık. O falda ne çıkıyorsa. Peki. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bilginiz olsun. Bilmeyenler için de bunu bir tekrar edeyim. Mutlaka kaydedin sevgili dinleyiciler. Çünkü İstanbul FM'de bütün hediyeleri WhatsApp üzerinden kazandırıyoruz. Belgelerle konuşuyoruz. Ondan dolayı yani önemli. İkinci saatte de tabii ki isim soy isme göre ideal meslek bölümüne katılmak isterseniz yine WhatsApp üzerinden ilerliyoruz orada da. WhatsApp'tan bakacağız. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Instagram'dan da mutlaka takip edin bizi. Orada da aktif durumdayız. Birazdan da İstanbul FM özel Dünya Kupası programında sevgili Serdar'la beraber

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası Özel'e hoş geldiniz. Ben Serdar ve stüdyoda sevgili Yalçın Alaca benimle. Yalçın merhaba.
2: Merhaba, hoş evet. Geldik mi diyelim.
1: Evet, evet, sonunda başladı.
2: Çok şükür.
1: Dünya Kupası vallahi. Yani ne kadardır bekliyorduk, epeydir böyle, hatta televizyonların sağ üstünde şu kadar gün kaldı falan derken nihayet turnuva başladı. Dün akşam Meksika ve Güney Afrika arasındaki maçla, tabii öncesinde de bir açılış seremonisi, bir şölen vardı.
2: Gerçekleşti.
1: Çok da
2: evet.
1: Güzeldi. Senin şölene dair görüşlerine bir başlayayım. Nasıl buldun açılışı?
2: Aslında hani şölen benim için böyle çok odak noktası değildi. Ne yalan söyleyeyim. Yani tamam, şölene baktım, biraz izledim ama çok odaklanmadım oraya. Evet, müzikler, yerel müzikler, etnik müzikler, evet. İşte sahnedeki dünyacı ünlü yıldızlar.
1: Evet.
2: Onlar problem değil. Zaten onlar bir warm-up. Yani hani maça hazırlık bir
1: evet.
2: Gösterge. Sanki olsa da olur, olmasa da olur gibi geliyor bana böyle şeyler.
1: Aha.
2: Kapanış olabilir belki ama hani açılışta ne bileyim biz hemen böyle maç başlasın, maça odaklanalım.
1: O
2: heyecandaydık aslında ama tabii ki 83 bin kişilik stat.
1: Tabii tabii, Mexico City'de yani Meksika'nın başkentinde. Evet. Ben açılış törenini çok kısa buldum Yalçın. Yani çok evet. Güzel bir törendi. İşte Shakira çıktı, J Balvin çıktı, hı-hı, farklı sanatçılar, ulusal marşları seslendirenler evet. Falan derken o şov kısmı gayet güzeldi, hoştu ama bilmiyorum yani çok kısa geldi. Neyse, maça geçelim. İlk maç ve Meksika'nın ev sahibinin
2: evet.
1: Yani kazandığı bir maç oldu. Çok böyle düşük tempolu bir maç gibiydi. Ne diyorsun?
2: Tempo düşüktü. Aslında Meksika biraz daha o tempoyu yükseltmeye çalışıyordu. Fakat karşısındaki takım zaten performansı düşük. Güney Afrika.
1: Aha.
2: Ama yine Meksika'ya karşı iyi direndi diyebiliriz. Evet. Tabii ki dün akşamki maçta ilkler oldu. 2026 yılının ilk golünde işte Meksika'da 9. dakikada
1: erken Flores, bir goldü.
2: Erken atan ilk futbolcu oldu.
1: Evet.
2: Ondan sonra ikinci gol geldi.
1: Aha.
2: Meksika zaten FIFA sıralamasında da üst sıralarda yer alıyor. Güney Afrika'ya bakacak olursak da.
1: Fena oynamadılar
2: aslında.
1: Fena
2: oynamadılar
1: değil mi?
2: Aslında. Yani hı-hı, Meksika dediğim gibi belki oyunu biraz hızlandırmaya çalıştılar. Ancak Güney Afrika dur dedi, çok fazla gol yemeyelim, 2-0'lık yeter şeklinde galiba biraz daha yavaşlattı.
1: Yalçın, bu hakeme ne diyorsun abi, böyle bir şey yok.
2: Şimdi bir şey söyleyeceğim, aslında dün akşam oyunda ben hava durumuna da baktım, 23 derecelik bir hava sıcaklığı vardı. Aslında çok normaldi, çok da sıcak değildi. Fakat hakemin sağında solunda kafasının böyle sağında solunda kameraları.
1: Kamera böyle
2: de,
1: değil mi?
2: Ne dikkatimi çekti biliyor musun? Kolundaki saat. Ben ekrandan görüyorum kaç dakika oynandığını. O kadar büyük, duvar saati kadar yani.
1: Aha. Güzel, bayağı ilginç bir hakem profili çok vardı ilginç. Karşımıza. Herhalde sonraki maçlarda da bunu göreceğiz. Bu arada sabah bir başka maç oynandı. Güney Kore, Çekya. Güney Kore'de kazandı. Hatta Beşiktaşlı o değil mi? Oyuncu
2: evet,
1: golü atmış.
2: Attı, evet.
1: Ve bugün bakıyorum Kanada, Bosna, Hersek maçı var bu akşam. Ve tabii bizim millilerimize pazar günü sabah saat 7'de maça çıkıyor Avustralya karşısında. O maçı da ve turnuvada işte hem bugün hem hafta sonu yaşananları da yeni hafta içerisinde yine Dünya Kupası özelde konuşacağız.
2: Konuşacağız. O zaman yine şampiyon Türkiye olarak
1: diyelim,
2: kapatıyoruz.
1: Bitirelim.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

okullar tatildi zaten değil mi? Hala tatil, tamam, onda sıkıntı yok. Neden? Çünkü yarın liselere geçiş sınavı var. LGS var. Vallahi şimdiden bütün öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Aynı zamanda velilere de başarılar diliyoruz. Hani öyle anne babalar var ki öğrenciden daha heyecanlı. Yaptın mı? Ne yaptın? O ne oldu? Koydun mu çanta? Tamam. Hazır. Kalem. Her şey ama var. Vallahi okunmuş pirinç falan veren var mı hala? Öyle şeyler hani ne bileyim yapılıyordu ya. İşte okunmuş pirinç. Başka neler veriliyordu? Hani sınava girecek öğrencilere. Bir tek ben pirinçte takılmışım. Ya, baldo olur, basmati olur, kırık pirinç olur bilmiyorum. Pirinç olması herhalde değil mi önemli olan? 1 milyonu aşkın öğrenci başvuru yaptı tabii ki. Yarın ilk oturum 2 oturumdan oluşuyor ya, 09.30'da başlıyor. İkinci oturumsa 11.30'da. Yani şunu söylemeye getiriyorum sevgili dinleyiciler, bilmeyenler için söylüyorum. Yarın sabah öğlene kadar, yani 11.30'dan sonra, yani atıyorum şöyle bir 13.30'a kadar sessiz kalabilir miyiz? Yüksek sesli müzik olmasın. Ne bileyim, korna olmasın, bağırış çağırış olmasın. Yani böyle bir durum söz konusu. Çünkü okulların etrafında o kadar çok ses yaparsak, bağıra çağıra gidersek, yüksek sesle müzik dinleyip de arabalarda cıstık cıstık cıstık falan yaparsak yapmayalım. Lütfen. Bu çok önemli çünkü. Bir de yarınki LGS'de bir ilk yaşanacak. İlk kez LGS öğrencilere meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dağıtılacak. Güzel. Olsun yani. Meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dağıtılacakmış. Şahane. Ama hani ben bir kez daha söyleyeyim. Özellikle yarın sabah saat 13'e kadar lütfen sessizliğimizi koruyalım. Başarılar çocuklar.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.

Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi pazar günü top 10 listesinde bir numarada olan şarkı ve isimdi Derya Ulu Hani şarkısıyla. Bakalım bu cumartesi pazar acaba top 10 listesinde zirvedeki yerini koruyacak mı? Ya da başka birine mi bırakacak? Onu hep beraber yarın ve pazar günü saat 13'te göreceğiz. Birlikte göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş ilk saati bitiriyoruz. Yeni saate doğru ilerliyoruz. Ha bu arada evet, pirinçten sonra ne var başka? Ha şeker var. Ayşe onu yazmış. Şeker de koyuyorsun diyor. Seneye bu heyecanı sanırım dibine kadar yaşayacağım diyor. Bütün çocuklarımıza yürekten başarılar diliyorum. Allah zihinlerini açık etsin diye de yazdı. Bak güzel. Değil mi ya? Yani şöyle aman daha kaç yıl var. Aman o zaman gelince düşünürüz falan. Bir bakıyorsunuz pat geliyor o dönem ya. Bir bakmışsınız kendinizi okulun kapısının önünde saatlerce bekliyor görüyorsunuz. Öyle bir durum var. Vallahi gerçekten yani yarınla alakalı bir kez daha. Zaten hani beraberliğimizin sonunda da hatırlatırım. Mutlaka yarın sabah öğlene kadar sessiziz sevgili dinleyiciler. Yüksek sesle müzik dinlemek yok. Bağırarak çağırarak konuşmak yok. Oo, ne yapıyorsun? Ha? Böyle hiç yok. Okulların önünde hiç durmayalım zaten. Bilginiz olsun. Böyle bir durum. Şimdi yeni saate doğru ilerliyoruz. Cuma günleri ikinci bölümde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Soranlar var tabii her hafta olduğu gibi bu hafta da. Nasıl bakıyorsun Yalçın diye. Elimdeki program sayesinde yıllardır o program bende. Kimse de yok. Adınız soyadınız yazan boş kutucuklar var. Oraya sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul diye bir düğme var. Heh. O düğmeye basınca sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Detaylar ikinci saatte.

0: İkinci bölüm için mesajlar gelmeye başladı ama tabii ki ikinci saatte daha böyle gönderirseniz anonstan sonra en azından diğerleriyle karışmamış olur. Ha, bu arada diyor ki Özgür, Yalçın diyor, bu hafta senin mesleğin ne diye soracak olarlarsa diyor, işportacı olduğunu ben biliyorum diyor. Peki, vallahi öyle. Şimdi ikinci saate doğru ilerlerken hani katılmak isteyenler için bir kez daha söyleyeceğim. WhatsApp'tan adınızı, soyadınızı, yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazıp 0544 886 1886'ya gönderirseniz ben de elimdeki o program sayesinde sizin ideal mesleğinize bakabilirim sevgili dinleyiciler. Adınız, soyadınız, yanına şu anki mesleğiniz ve şehrinizi yazın. 0544 886 1886'ya gönderin. Gerisini bana bırakın. O zaman bu saati kapatalım. Yeni saatte burada olacağız.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu saat biliyorsunuz Cuma ritüeli diyebiliriz aslında. Beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Mesajlar geliyor. Birazdan detayları yine vereceğiz. Hani bilmeyenler, ilk defa dinlemeye başlayanlar, duymayanlar varsa onlar için bir detaylandıracağız. Ama böyle iade-i ziyaret vardır ya hani Türk halkında. İşte onu yaşadığım bir dakika şu anda. Murat Özsoy, yani diğer adıyla Şarz.
1: Hocam elimiz boş geldik ya. Boş geldik, elimiz boş geldik.
0: Bir dakika harbiden ya, boş gelmişsin.
1: Sarma falan yaptırıyorduk dedik.
0: Şimdi İstanbul FM dinleyicilerini hemen ben mi tanıtayım, sen mi tanıtırsın kendini? Sen tanıt ya.
1: Şarjdayız hocam. Kardeş radyo sayılırız. Kendi radyomuz ismini verebilir miyiz?
0: Tabii ki, tabii ki verebiliyorsun.
1: Firi. Vay be hocam, İstanbul FM'deyim ya şu an. O kadar mutluyum ki, teşekkür ederim, ilk çağırdın beni ya. İstanbul FM benim çocukluğumun radyosu.
0: Vallahi.
1: Yani biz bu heveslere öyle alıştık hocam. İstanbul FM.
0: Ya bir şey soracağım. Yani mesela ilk aklıma gelen Gülben Ergen. Bir araya geldiğimiz zaman direkt o jingle'la birlikte bir video paylaşmıştı bizim.
1: Gülben Ergen'le bir araya mı gidiyorsun?
0: Geliyoruz orada.
1: Bir de bir araya geldiğimiz zaman Gülben Ergen'le. Yani Gülben'le bir araya geldiğimiz zaman. Hocam yıllar be. Yılların radyocusun ya, bravo. Dinliyorsun bizim yayınımızda, konuk geldin bize de.
0: Geldim işte sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, Murat Özsoy Fenomen Türk'te 18-20 arası,
1: evet.
0: Yanlış söylemiyorum,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şarj programında 2 saat boyunca Türkiye'yi,
1: evet,
0: eğlendiren,
1: evet,
0: isimlerden
1: trafik
0: biridir.
1: Trafik saatinde.
0: Onda niye 18-20 zaten trafik olduğu biliniyor
1: İstanbul'da
0: yani.
1: İstanbul'da trafik olmayan bir saat var mı şu anda? Berbat bir trafik var, ben de gelirken hastalığım.
0: Şimdi çok enteresan bir şey anlatayım. Uludağ'dan canlı yayın yapıyorum sabah saatinde. Bla bla bla trafikten bahsediyoruz. Oradan bir hanımefendi, Yalçın Bey, Yalçın Bey dedi, her gün sizi dinliyoruz aslında dedi ama hiç bizim şehirden bahsetmiyorsunuz, şehir trafiğinden bahsetmiyorsunuz,
1: evet,
0: dedi. Neresizin şehir dedim, Balıkesir dedi. Evden çıktıktan sonra ne kadar zamanda işinizde oluyorsunuz dedim, 10 dakika dedi. O zaman trafik yok.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Artık her yerin kendine has bir trafiği oldu.
0: Var
1: yani.
0: var.
1: Yozgat'ın bile kendine göre bir trafiği var. Burdur'un, Manisa'nın bir trafiği var.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ben doğma büyüme Zonguldaklıyım. Ara ara, evet, Zonguldak'a gidiyorum. Ya abi bu ne trafik,
1: evet,
0: diyorum. Ya sen oğlum diyor, İstanbul'da yaşamıyor musun? Alışık,
1: evet,
0: olmalısın. Ama Zonguldak'taki o trafiğe alışık değilim ben işte.
1: Bana koyuyor biliyor musun? Bir yere gittiğim zaman ya size hayırdır demek
0: değil
1: istiyorum ya.
0: Ya.
1: Size ne abi?
0: Bu trafiği İstanbul'a bırakın, Ankara'ya,
1: evet,
0: bırakın değil mi yani? Siz
1: trafik
0: rahat
1: bizim işimiz yani.
0: Doğru söylüyorsun ya. Şimdi peki neler yapıyorsun bu aralar? Murat, çünkü sadece sevgili dinleyiciler, radyo programcılığının yanı sıra bunun dışında başka şeylerle de meşgul.
1: Evet hocam. Hocam dizimiz girdi yayına. Doğu dizisi. Doğu ile beraber yazıyor Doğu Demirkol.
0: Evet.
1: HBO'da girdi. İkinci bölümü bugün girdi. Tavsiye ediyorum.
0: Bugün
1: platformumuzda.
0: Tamam.
1: Onun dışında radyodayız hocam. Geliyoruz gidiyoruz, görüyorsun böyle hafta içi her gün. Sen neler yapıyorsun radyo
0: dışında? Şahane keyif. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yalçın.net'in yıllardır böyle Cuma günü yaptığımız isim soy isme göre ideal meslek bölümü var. Benim elimde bir program var. Adınız soyadınız yazan boş kısma.
1: Mükemmel bir şeymiş.
0: Senin adını soyadını yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul butonu var. Basıyor. Senin ideal mesleğin bu diyor aslında.
1: Aşırı merak ediyorum. Aşırı.
0: Murat Özsoy yazdım. İdeal mesleğimi bul butonuna bastım.
1: Evet.
0: Senin ideal meslek marangoz.

0: Boz çıktı.
1: Olurmuş biliyor musun? Aa çok isterim ya. Yemin ederim çok isterim.
0: Ciddi misin?
1: Hocam şeye çok heves ettim bu sene. Galiba yaşlanıyoruz. Böyle bir şeyler yontayım alayım böyle şekil vereyim ona tahtaya ahşaba şekil vereyim isterdim ama hiç yapmadım yani marangozluk ideal mesleğim marangozluk olması şaşırttı.
0: Ya ama bir şey söyleyeceğim. Dediğin gibi yani yaşlanınca biraz el yordam o tarafa mı kayıyor ya da yapmaya çalışıyoruz.
1: Yani yaşlanınca. Böyle elle tutulur bir şey yapmak istiyor. Şimdi radyo programı yapıyoruz hava oluyor gidiyor hocam yani. Şimdi bizim elle tutulur bir şeyimiz yok yani ne yaptın deseler öyle yayın yaptık. Nerede uzayda bir yerde geziyor o yani de. Yayınlarımız. Ama bir ahşabı yontsaydık şu an elimizde bir kuş olsaydı bir ayı yapsaydık mesela. Tahtadan.
0: Evde her yerde dururdu
1: yani
0: değil mi?
1: Yani elle tutulur bir şeyimiz olurdu yani şu an yok. Mesela bir gün internet gitse. Radyoda yayını kesse mesela yokuz işte biz.
0: Yokuz hiçbir şey
1: ne
0: yok.
1: Ne yaptın? Hiçbir şey yoksun hocam. Bir tişörtle donla valize çıkarız yani o kadar. Elimize yaptığımız şey kalmaz.
0: Şöyle diyecek dinleyiciler de ne dinliyorduk be falan ama ya, hiçbir şey yok. Dinliyorduk
1: ya vallahi
0: yani.
1: Yok, hava olduk gittik hocam uzayda bir yerdeyiz.
0: Peki yarın sabah da LGS var.
1: Evet.
0: Söylemek istediğin bir şeyler
1: diyoruz,
0: var mı?
1: Gençlerimize başarılar diyoruz. Hala LGS mi onun adı?
0: Evet liselere geçiş sistemi.
1: Hepsi de işte öyle kaldı galiba.
0: Öyle kaldı
1: vallahi. ÖSS yani. Oldu bizimkisi üniversite sınavını en son hatırlıyorum çünkü.
0: Evet ÖSS, evet
1: ÖYS,
0: evet.
1: ÖYS, bilmem nese falan filan.
0: Onlar değişti.
1: Evet bir LGS'si kaldı.
0: LGS kaldı o devam ediyor. Ona yeni bir isim bulamadılar herhalde.
1: Evet LGS benim hatırladığım kadarıyla hakkaniyetli bir sınavdı. Yani okulda öğrendiklerinle ilgili sorulan benim zamanımda öyleydi.
0: Evet. Aynı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
1: Yani böyle hayatta nerede kullanacağız dediğimiz şeyler de olsa yine okulda öğrendiğimiz ve sonra lise devam edecek olan şeyler çıkardı. Üniversite sınavına göre daha da böyle ben adil bir sınav diye hatırlıyorum.
0: Peki mesela yarın ilk kez öğrencilere meyveli yulaf var. Ceviz, kuru üzüm ve su vereceklermiş.
1: Muhteşem hocam. Tam bir yarış atı gibi öğrencilerimiz.
0: Bir de bir şey söyleyeceğim.
1: Kestane de versinler hocam böyle. Ya. Küp şeker ve kestane. Gerçek bir yarış atı gibi.
0: Yani şöyle de söyleyebilirim. Mesela düşünsene LGS'ye hiç çalışmamış.
1: Evet.
0: Ulan diyor şunları yemek için ben bir sınava gireyim. Onları alayım çıkayım da diye de ya. Diyebilirler de yani.
1: Valla çalışmışlar dedim eminim ama mesela evet. Ben çok çalışmamıştım. Bazı öğrenciler öyledir yani. Yani test ya bu. Yani
0: evet,
1: çoktan seçmeli
0: evet,
1: ya.
0: Evet, evet.
1: Mantıkla da çözebiliyorsun yani. Çok çalışmadıysanız stres yapmayın. Rahat olun. Bak sınavda rahatlık en önemli şey ben sana söyleyeyim. Yani
0: doğru.
1: Çok çalışan arkadaşlarım var. Onlar böyle istediği yerleri tutturamadılar. Çünkü heyecan yapıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim.
0: Söyle.
1: İddia ediyorum buradan. Ne kadar deneme sınavına girdiler şimdi yoruldular bir sürü sınav üstüne sınav. Emin olun karşınıza gelen soru kağıdında çalıştıklarınızdan o soru bankalarını çözdüklerinden daha kolay bir sınav gelecek.
0: Sınav gelecek.
1: Ama şaşırmayın yani. Aa ne oldu lan? Aa çok kolay. Dur ben atlarım çözerim falan yapmayın. Sakin sakin çözün.
0: Süper abi.
1: Vakit de yeter diye umuyorum. Başarılar dilerim hocam LGS'ye giren gençlerimize.
0: O zaman çok teşekkür ediyorum.
1: Ne
0: ayağını
1: demek?
0: Ağzına sağlık.
1: Ne demek
0: İyi
1: hocam,
0: ki geldin valla.
1: Allah senden razı olsun. İstanbul FM'e çıktım artık gözüm açık gitmez. Firi firi firi firi firi.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

Şimdi şöyle bakıyorum da bu ikinci saat özellikle biraz hızlı geçti. Ama son yarım saat içerisinde gelen mesajlarla beraber isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Bakmaya da başlayacağız, öyle söyleyelim. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa onlar için söyleyeceğim bir kez daha. Bir şarkı arasından sonra da isim soy isme göre ideal mesleğe bakmaya başlayalım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Sevgili dinleyiciler, isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik ya. Bunu nasıl yapacaksınız, nasıl katılırsınız bu bölüme? Şöyle, adınızı, soyadınızı yanına şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Adınız, soyadınız, şu anki mesleğiniz ve şehrinizi yazın 0544-886-1886'ya mesajı gönderiyorsunuz. O elimdeki programa, boş kutucuklara adınız, soyadınız yazan boş yerlere sizin adınızı ve soyadınızı yazıyorum. Altında da ideal mesleğimi bul düğmesine basınca o program sizin ideal mesleğinizi söylüyor. Evet, şu anda güzel bir meslek sahibi olmuş olabilirsiniz. Güzel bir işiniz olabilir. Güzel de para kazanıyor olabilirsiniz ama acaba işte o sizin ideal mesleğiniz mi? Ona bakacağız. Bir şarkı arası, hemen o şarkı esnasında toparlayalım mesajları ve sonrasında da isim soy isme göre ideal mesleğe bir bakalım neler çıkacak.

Mesajlar yoğun şekilde geldi, çok teşekkürler. Başlayalım bakalım artık, değil mi? Yani sonuçta çok az bir zamanımız da kaldı. Yoğun gelen mesajlar da var. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. Mesajlarımız geliyor. Birazdan bir hatırlatma daha yaparız ama başlayalım. Nereden başlıyoruz arkadaşlar? Kimden başlıyoruz? Rasim Çavuş'tan bahsediyoruz. Bahsediyoruz derken başlıyoruz. Ya İstanbul'dan selamlar diyor. Saygılar sunuyorum. İstanbul'dan Rasim Çavuş, montaj elemanıyım diyor. Ayrıca diyor Arif abiye de selamlar diyor. Arif abi? Bizde Arif abi diye biri var mı? Yok. Ya muhtemelen Arif abi de şu anda İstanbul FM dinliyor. Kesin ona selam söylüyor. Oradan falan. Peki. Peki, çok teşekkürler. Rasim Çavuş, ideal mesleğine baktım. Bu programa göre senin ideal mesleğin abi, diş hekimi çıktın sen. Vay. Bir şey söyleyeceğim. Çocukluk arkadaşımın kızı diş hekimi oldu kısa süre içerisinde. Yalnız şunu da hemen paylaşayım sizinle. Özellikle diş hekimlerine dişçi dediğiniz zaman kızıyorlar. Vallahi. Aa, sen dişçi mi oldun? Diş hekimi diye düzeltiyorlar, bilginiz olsun. Peki, çok teşekkürler. Kimle devam edelim? Emin Çolak'la devam ediyoruz. Mühendis kendisi ama Emin, senle biz ortak iş yapabiliriz. Bu programa göre sen de benim gibi işportacı çıktın. İdeal mesleği. Ortak işimizi kuruyoruz seninle Emin Çolak. Hemen ardından Soner Muslu'yla devam edelim. Aa, Çay Cumalı, Zonguldaklı, hemşerim ya. İş makinesi operatörü kendisi şu an. Çay Cumalı, bir şey söyleyeceğim. Bayramda neredeydik? Amasra'daydık, Safranbolu'daydık, Devrek'teydik. Soner'cim, Soner, senin ideal meslek bu programa göre de sekreter çıktı abi. Bir tane daha bakalım. İstanbul'dan yazıyor. Tekstille uğraşıyor. Murat Cansız. Murat. Vay vay vay vay. Hazırsan söylüyorum. Senin ideal meslek bu programa göre abi, devlet bakanı çıktı. Hala dönmedin. Vay vay. Ama hangi bakanlık onu bilemiyorum. Sen seçersin artık. Hadi bakalım. Gece

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Yalçın.net devam ediyor.

gün öğleden sonrası ve tabii ki bu saat içerisinde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya da devam ediyoruz. Artık son dakikalarımız ama mesajlar da geliyor. Onlara da bakacağız. Şimdi birkaç mesaj daha hemen açtık ve bakmaya başladık. Nerede kaldık, kimde kaldık? Mesajı bulabilir miyiz? Ayşe Zümra Taş, değil mi? İstanbul'dan yazıyor. Öğrenci kendisi ama senin ideal mesleğin Ayşe'cim ne çıktı biliyor musun? Güvenlik görevlisi. Yani... Adem Kaya ile devam edeceğiz. Onun mesajını bulabilir miyiz? Hah işte burada iyi yayınlar. Adem Kaya şoför İstanbul'dan yazıyor. Peki Adem senin ideal meslek bir şey soracağım. Yani arkadaşlar arasında böyle mutlaka bir tane çıkar ya. Çok şakacıdır, esprilidir, birilerini güldürmeye bayılır. Eğer sen öyleysen doğru yoldasın. Çünkü bu programa göre senin ideal meslek komedyen çıktı abi. Aa, güzel. Aynen kral diye. Aynen kral diye yazdı bana. Vay. Benim ideal meslek kral. Öyleyim vallahi diyor. Peki bir tane daha bakacağız. Bir tane daha bakacağız. Heh, Ahsen Zeynep Kavalcı'dan selamlar diye böyle yazdı gönderdi. Peki. Sabahları da diyor okula giderken Emre abiyi dinliyoruz diyor annemle ama babamı tanıyormuş diyor. Annemin de sana selamı var bu arada diyor. Sen de çok selam söyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şu son 3 mesajın sahibinin ismi A'la başlıyor. Ayşe, Adem, Ahsen. 3 A'yla gönderiyoruz sizi falan. Peki. O zaman Zeynep'ciğim senin ideal mesleğine de baktım, yazdım. Güzel bir şey çıksın istedim ama bilmiyorum senin için nedir, neyin nesidir. Senin ideal meslek boyacı çıktı Zeynep.

Oo, Zeynep mutlu oldu boyacı. Boyacı mı? Ne? Çünkü diyor resim yapmayı sevdiğimdendir o diyor. Bak bak ya. Ah şimdi yani ne diyeyim? O zaman biraz hedefi vurduk Zeynep'ciğim. Yani 12'den vurmuş olduk biraz biraz. Ya da yaklaştık. Belki şahane oldu. Ara ara çünkü bu program hedefi yakalayabiliyor, yaklaşabiliyor. Bak biraz önce mesela Adem de öyleyim vallahi diyor. Komedyen çıktı adam. Arkadaşlar arasında eğlenceli tek kişi o. Peki. Çok teşekkürler hepinize sevgili dinleyiciler. Sağ olun, var olun. Bugün de bizimle beraber olduğunuz için veda zamanı geldi Cuma gününde. Şimdi hatırlatmalarımızı yapalım. Birazdan da Nerede O Eski Şarkılar programı başlayacak. Hemen sonrasında tabii ki hatırlatalım. Pazar günü sabah 7'de Avustralya-Türkiye maçı var ya. Evet, onu izliyoruz. Aynı zamanda Emre Mutlu pazar sabahı saat 7'de canlı yayında olacak İstanbul FM'de. Çok güzel sürprizleri var. Bilginiz olsun. Çok eğlenceli bir programda pazar sabahı sizi bekliyor. Ve pazartesi bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız ama onun öncesinde cumartesi ve pazar günü

saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Bilginiz olsun. Her zaman olduğu gibi de günün sözüyle beraberliğimizi de bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, ağaca çıkarken kırdığınız dalın kıymetini inmeye çalışırken anlarsınız. Acele etmeyin, kimin neyi kaybettiğini zaman gösterir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Mecidiyeköy, Edirne Kapı, Küçükçekmece etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Maltepe Ataşehir, Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Öncelikle köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Topkapı Mecidiyeköy, Edirne Kapı, Küçükçekmece etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Maltepe Ataşehir, Kavacık Ümraniye etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Herkesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye güven diye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Bursa 32, Antalya 28, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı oldukça etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Atlas'ında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet.

0: QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 1499, Philips One Blade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve Çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'nın da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kozmetik durumda.
1: Yıkılıyorum ama ayaktayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar daha da derin